0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta

0: Dine dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least four Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. Two Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired two missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. Two people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek

0: durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least four Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. Two Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired two missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. Two people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.

0: 1 year after a ceasefire was reached between Israel and the Hamas in Gaza, Palestinians say that missiles, tank shelling, drones, and other Israeli aircraft have not stopped hovering overhead. They say very little has changed for them. Khamis Al-Baz from Khan Yunis said that they cannot sleep. From the F-16, the quadcopters, helicopter, the indiscriminate firing, and the shelling. Israeli strikes have killed at least 1,471 Palestinians in Gaza since the ceasefire was reached, according to the territory's health ministry. Its figures are seen as generally reliable by UN agencies and independent experts.
1: يعني ربنا يحن علينا من هذا الصوت صرنا واحنا نايمين بنسمعه واحنا صحيين بنسمعه واحنا قاعدين بنسمعه صوت صار متزامن معانا في كل يقول لك صرنا لما تغيب الزنانة 10 دقائق والله الناس يقولوا وين الزنانات ايش دعوه في الزنانات يعني شيء موجود معانا على مدار الساعة.
0: When the drones fall silent, Palestinians across the Gaza Strip become wary. Children have also excelled at distinguishing the sounds of Israeli firepower.
2: عارفين ننام منها ولا عارفين نقعد ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب والله حياة هذه والله نحن قادرين نتحمل العيشة كلها هذه والله أقسم بذات الله بقول البوت أرحمنا من هالعيشة.
0: At least 300 children in Gaza have been killed since the ceasefire was reached a year ago, according to figures from UNICEF.
3: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan condemned Israel's actions in Gaza, called for accountability under international law, and renewed Turkey's demand for reform of the global system, declaring that the world is bigger than five.
1: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
0: Turkey and Syria are strengthening diplomatic and security cooperation through high-level meetings in Ankara, with discussions focusing on bilateral relations, regional stability, and the implementation of Syria's integration process.
2: Turkey and Syria are stepping up diplomatic and security cooperation, with senior officials holding a series of meetings in Ankara aimed at strengthening bilateral relations and supporting regional stability. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met his Syrian counterpart Assad Hassan al-Shaybani in the Turkish capital as both countries continue efforts to deepen political dialogue and expand cooperation. The meeting follows Fidan's official visit to Syria on September 13th, when discussions focused on bilateral relations and Ankara's support for lasting peace, security, and prosperity in the neighboring country. Ankara has emphasized the importance of Syria's stability and territorial integrity while supporting efforts to strengthen the country's institutions and promote long-term recovery. Alongside the diplomatic talks, the Turkish intelligence chief also met the Syrian foreign minister to discuss security cooperation and developments affecting both countries. According to security sources, the discussions covered bilateral coordination, relations with neighboring countries, and joint efforts to address regional security challenges. A key issue was the integration process following the dissolution of the SDF, with Turkish officials emphasizing the importance of implementing the agreed arrangements. Turkey has consistently highlighted the importance of a stable and secure Syria, viewing stronger bilateral cooperation as essential to security and economic development on both sides of the border. The latest meeting

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Aziz İstanbullular, İlim Yayma ailemizin kıymetli mensupları,
1: esteemed members
0: hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim,
1: esteemed scholars, esteemed members of the youth, esteemed ladies and gentlemen, I would like to greet you all with my most heartfelt emotions,
0: Selamun
1: love
0: aleyküm,
1: and respect.
0: Rahmetullahi
1: Thank
0: ve berekatuhu.
1: God Almighty's
0: Alimleri kendisine meftun eyleyen, ariflere ilmin hırkasını giydiren, bilgi, hikmet ve güzellikle süsleyen Aziz İstanbul'la sizlerle beraber olmaktan bu manevi atmosferde sizlerle ruberu hasbihal etmekten büyük bir mahtarlık duyuyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz.
1: Wisdom Dissemination Foundation, I would like to welcome you all to this important gathering.
0: Mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi
1: and I would like to express my most sincere emotions and affection to each and every member of this foundation.
0: Ülkemiz
1: and with you, I hope that the 75th anniversary of the foundation will be auspicious, beneficial to our country. This moment, this foundation is a very sincere and honest organization. I would like to extend my condolences.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın.

0: 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın

0: en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Palestinian farmers and Israeli peace activists clashed with Israeli militant invaders during the olive harvest in the occupied West Bank village of Deir Ibzi on Friday, as Israeli forces intervened at the scene. The Palestinian Red Crescent said its teams treated two people who were assaulted and sprayed with pepper spray by Israeli invaders in Deir Ibzi near Ramallah on Friday. Both were treated at the scene. Many Palestinian families rely on the annual olive harvest as a source of income, with the fruit and its oil forming a cornerstone of the rural economy and a symbol of attachment to the land, often passed down through generations of farming families. According to the Palestinian Colonization and Wall Resistance Commission, invader attacks have affected more than 147,000 trees in the occupied West Bank since October 2023 through destruction, uprooting, burning, or poisoning, including more than 100,000 olive trees.